Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Açtım o eti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle, istiyordum ama artık gelme.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekansta. Enerji. Kıbrıs'ın Türkçe müzikli.

Eşit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri. Enerji.

0: hiçbir yere ayrılma. Kombos Otomotiv ve ÖAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310. Tantaşçı en sevilen şarkılarıyla 30 Ekim Cuma Kratos Premium Hotel'de.
1: Ona söyle kan damlıyor gönlümden. Yine söyle emin değilim kendimden.
0: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Hızını anlatmayalım. Sen

0: Elbette yepyeni bir hız geliyor. Sen de 5G Superbox'u ücretsiz denemek için ön talebini oluştur. Ayrıntılı bilgi Kuzey Kıbrıs Turkcell web sitesi ve mobil uygulamasında. Turkcell'le bağlan hayata.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
2: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızıgül, Görkem...

0: Tatlı sevenlere bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü. Coffee in Terasta, tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bazlı bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru. Hangi tatlı? Coffee in Teras. Girne Üst Yol, Neopark AVM'de.
1: Bu yazın en lezzetli haberi Pizza Pizza'dan geldi.
2: Pizza.
1: Small, medium ya da large pizza alana cips, hot wings, bechamel stick, nugget, kola ve dondurma bir arada. Menü 1 sadece 650 lira. Menü 2 sadece 1190 lira. Menü 3 ise sadece 2090 lira. İster arkadaşlarla maç keyfi, ister

Bir yere ayrılma. Kombos Otomotiv ve ÖAK işbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 1310. Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartı

0: Genç Yapı Market'te bu ay boş fırça hediyeli 125 bar yüksek basınçlı yıkama makinesi 9.499 lira.
1: Genç Yapı Market'le evinize geç müşterim.
2: Muhteşem lezzetleriyle Fornasetti Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 11 11.

0: Mustafa Ceceli en sevilen şarkılarıyla 14 Kasım Cumartesi Concord Tower Hotel'de.
1: Maziyi savura savura es, deli rüzgarlarla kalbimi bir arada.
0: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Hızını anlatmayalım. Sen dene. Çanak derdi yok, altyapı beklemek yok. Fiber hızında ev interneti 5G Superbox'la geliyor. Diziler, oyunlar, görüntülü sohbetler hepsi akıyor. Evde internete yepyeni bir hız geliyor. Sen de 5G Superbox'u ücretsiz denemek için ön talebini oluştur. Ayrıntılı bilgi Kuzey Kıbrıs Turkcell web sitesi ve mobil uygulamasında.
3: Turkcell'le bağlan hayata.
4: Böyle fiyat olmaz diyenlere Bayık Global desteğiyle olur. 0 kilometre, benzinli ve 7 yıl garantili Bayık X55 filtro güvencesiyle sadece 26.500 sterlin. Yalnızca ilk 50 araç için geçerli bu özel fırsatı kaçırmayın. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü filtro. 533 881 1999.
5: Bayık, always be with you.
6: Genç Yapı Market'te bu ay Veyto elektrikli şofben anında sıcak su 5.399 lira.
7: Genç Yapı Market'le evinize gençleştirin.
8: Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.
9: Canın çekti. Kapın çaldı. Ev yapımı tepsi börekleri, el yapımı yemekler, doyurucu dürümler. Coffee in Terrace'ın sevdiğin lezzetleri artık kapında. İster evde sofranı kur, ister işte lezzetli bir mola ver. Yanına kahveni, üstüne tatlını da ekle. Sen seç, biz kapına getirelim. Sipariş hattı 0548 813 1212. Coffee in Terrace. Canın çekti, kapın çaldı.
10: Öğle arası kısa olabilir, fakat güzel sohbetler değil. Rox Hotel'de eşsiz deniz manzarası, sofraya gelen mezeler ve Akdeniz'in taptaze lezzetleriyle öğle buluşmalarınızı Catch Seafood'da uzatın. Mezeler sofraya gelsin, deniz esintisi sohbetinize karışsın, zaman biraz yavaşlasın. Catch Seafood, denizin tadında. Rezervasyon 0533 888 0468.
11: Yeni aracınızın ödeme gününü unutmamak için hatırlatıcıyı şimdiden kurun

hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri, Enerji.

0: Çocuklar için eğlence dolu bir hafta sonu. Bluey ve Peppa Pig çocuk tiyatroları 7 ve 8 Kasım'da Mısırlızade sahnesi Lefkoşa'da. Çocuklarınızla birlikte bu renkli ve eğlenceli gösterileri kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: muhteşem lezzetleriyle Fornasetti Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 11 11.
1: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix. Eşsiz yeşilliği, dağ ve deniz manzarası ve birbirinden lezzetli kahvaltı seçenekleriyle güne Corinium'da başlamanın keyfi bir başka. Haftanın her günü saat 10'a kadar zengin kahvaltı büfemizin tadını çıkarabilir veya gün boyu servis edilen alakart kahvaltı menümüzden geleneksel kahvaltı lezzetlerinin yanı sıra dünya mutfağından özenle seçilmiş alternatifleri deneyebilirsiniz. Güne Corinium'da başlayın. Rezervasyon için 0533 888 65 65.
1: Enerji 93.1. Sadece hit müzik. Hey!

0: Özcan Deniz en sevilen şarkılarıyla 14 Kasım Cumartesi Concord Aria Girne'de.
1: Ama dön desen, seviyorum seni gel desen.
0: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Hızını anlatmayalım. Sen de

0: internete yepyeni bir hız geliyor. Sen de 5G Süper Box'u ücretsiz denemek için ön talebini oluştur. Ayrıntılı bilgi Kuzey Kıbrıs Turkcell web sitesi ve mobil uygulamasında. Turkcell'le bağlan hayata.
1: Tatlı sevenlere bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü. Coffee in Terasta, tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bazlı bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru. Hangi tatlı? Coffee in Teras, Girne Üst Yol, Neopark AVM'de.
2: Öğle arası kısa olabilir, fakat güzel sohbetler değil. Rox Hotel'de eşsiz deniz manzarası, sofraya gelen mezeler ve Akdeniz'in taptaze lezzetleriyle öğle buluşmalarınızı Catch Seafood'da uzatın. Mezeler sofraya gelsin, deniz esintisi sohbetinize karışsın. Zaman biraz yavaşlasın. Catch Seafood, denizin tadında. Rezervasyon 0533 888 0468.
3: Böyle fiyat olmaz diyenlere Bayık Global desteğiyle olur. 0 kilometre, benzinli ve 7 yıl garantili Bayık X55, filtro güvencesiyle sadece 26.500 sterlin. Yalnızca ilk 50 araç için geçerli bu özel fırsatı kaçırmayın. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü filtro. 533 881 1999.
4: Bayık, always be with you.
5: Yeni aracı.

0: Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niaris Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niaris mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niaris Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek. Niaris
1: Bank. Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: Sibel Can, en sevilen şarkılarıyla 31 Ekim Cumartesi Concord Aria Girne'de.
1: Adını dağlara yazdım, yârim bulacağımlara kastım.
0: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık,

0: Kombos Otomotiv ve ÖAK işbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 1310.
1: Muhteşem lezzetleriyle Fornasetti Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 11 11.
2: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko yazar kasa posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: En kaliteli Türkçe pop.

0: bir yere ayrılma.
1: Tantaşçı en sevilen şarkılarıyla 30 Ekim Cuma Kratos Premium Hotel'de.
2: Ona söyle kan damlıyor gönlümden. Yine söyle emin değilim kendimden.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

0: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızıgül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı, enerji. Hit müzik burada.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: muhteşem lezzetleriyle Fornasetti Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 1111.
1: Canın çekti. Kapın çaldı. Ev yapımı tepsi börekleri, el yapımı yemekler, doyurucu dürümler... Coffee in Terrace'ın sevdiğin lezzetleri artık kapında. İster evde sofranı kur, ister işte lezzetli bir mola ver. Yanına kahveni, üstüne tatlını da ekle. Sen seç, biz kapına getirelim. Sipariş hattı 0548 813 12 12. Coffee in Terrace. Canın çekti, kapın çaldı.
2: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: hiçbir yere ayrılma. Mustafa Ceceli en sevilen şarkılarıyla 14 Kasım Cumartesi Concord Tower Hotel'de.
1: Maziyi sabura sabura es, deli rüzgarlarla kalbimi bir arada.
0: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Hızını anlatmayalım. Sen

0: geliyor. Sen de 5G Superbox'u ücretsiz denemek için ön talebini oluştur. Ayrıntılı bilgi Kuzey Kıbrıs Turkcell web sitesi ve mobil uygulamasında. Turkcell'le bağlan hayata.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
2: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahzun Kırmızı.

0: öğle arası kısa olabilir. Fakat güzel sohbetler değil. Rox Hotel'de eşsiz deniz manzarası, sofraya gelen mezeler ve Akdeniz'in taptaze lezzetleriyle öğle buluşmalarınızı Catch Seafood'da uzatın. Mezeler sofraya gelsin, deniz esintisi sohbetinize karışsın. Zaman biraz yavaşlasın. Catch Seafood, denizin tadında. Rezervasyon 0533 888 0468.
1: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: Hiçbir yere ayrılma.
1: Çocuklar için eğlence dolu bir hafta sonu. Bluey ve Peppa Pig çocuk tiyatroları 7 ve 8 Kasım'da Mısırlızade sahnesi Lefkoşa'da. Çocuklarınızla birlikte bu renkli ve eğlenceli gösterileri kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Hızını anlatmayalım. Sen dene. Çanak derdi yok, altyapı beklemek yok. Fiber hızında ev interneti 5G Superbox'la geliyor. Diziler, oyunlar, görüntülü sohbetler hepsi akıyor. Evde internete yepyeni bir hız geliyor. Sen de 5G Superbox'u ücretsiz denemek için ön talebini oluştur. Ayrıntılı bilgi Kuzey Kıbrıs Turkcell web sitesi ve mobil uygulamasında. Turkcell'le bağlan hayata.
3: Muhteşem lezzetleriyle Fornasetti Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 1111.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerjidir. Hit müzik burada.

Fetih Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Özcan Deniz en sevilen şarkılarıyla 14 Kasım Cumartesi Concord Aria Girne'de.
1: Ama dön desem, seviyorum seni gel desem.
0: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartı

0: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızıgül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
1: Tatlı sevenlere bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü. Coffee in Terasta, tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bazlı bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru. Hangi tatlı? Coffee in Terast. Girne Üst Yol, Neopark.

Cyprus Express'in sunduğu Enerji Pop 20 devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: Sibel Can, en sevilen şarkılarıyla 31 Ekim Cumartesi Concord Aria Girne'de.
1: Adını dağlara yazdım, yarim bulacağımlara kastım.
0: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

0: Canın çekti. Kapın çaldı. Ev yapımı tepsi börekleri, el yapımı yemekler, doyurucu dürümler. Coffee in Terrace'ın sevdiğin lezzetleri artık kapında. İster evde sofranı kur, ister işte lezzetli bir mola ver. Yanına kahveni, üstüne tatlını da ekle. Sen seç, biz kapına getirelim. Sipariş hattı 0548 813 1212. Coffee in Terrace. Canın çekti, kapın çaldı.
1: Muhteşem lezzetleriyle Fornasetti Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 1111.
2: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.
3: Cyprus Express'in sunduğu Enerji Pop 20 devam ediyor. 10 numara. 10 numara.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Hit müzik burada. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Tantaşçı en sevilen şarkılarıyla 30 Ekim Cuma Kratos Premium Hotel'de.
2: Ona söyle kan damlıyor gönlümden. Yine söyle emin değilim kendimden.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Hızını anlatmayalım. Sen de ne? Çanak derdi yok, altyapı beklemek yok. Fiber hızında ev interneti 5G Superbox'la geliyor. Diziler, oyunlar, görüntülü sohbetler hepsi akıyor. Evde internete yepyeni bir hız geliyor. Sen de 5G Superbox'u ücretsiz denemek için ön talebini oluştur. Ayrıntılı bilgi Kuzey Kıbrıs Turkcell web sitesi ve mobil uygulamasında.
4: Turkcell'le bağlan hayata.
5: Hayat sürprizlerle dolu. Peki ya siz her ihtimale hazır mısınız? Eviniz, aracınız, iş yeriniz. Hepsi sizin için değerli ve hepsi Niaris sigorta güvencesi altında. Hızlı işlem, taksit seçenekleri ve güven veren uzman kadro. Çünkü biz değerlerinizi teminat altına alıyoruz. Riskleri düşünmeyin, siz hayatın tadını çıkarın. Biz nöbetteyiz. Niaris sigorta, her an, her şartta tam güvence. Niaris sigorta. Güvenle yarınlara.
6: Öğle arası kısa olabilir fakat güzel sohbetler değil. Rox Hotel'de eşsiz deniz manzarası, sofraya gelen mezeler ve Akdeniz'in taptaze lezzetleriyle öğle buluşmalarınızı Catch Seafood'da uzatın. Mezeler sofraya gelsin, deniz esintisi sohbetinize karışsın, zaman biraz yavaşlasın. Catch Seafood, denizin tadında. Rezervasyon 0533 888 0468.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji.
7: Hit müzik burada.

0: Millete yepyeni bir hız geliyor. Sen de 5G Superbox'u ücretsiz denemek için ön talebini oluştur. Ayrıntılı bilgi Kuzey Kıbrıs Turkcell web sitesi ve mobil uygulamasında. Turkcell'le bağlan hayata.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
2: Muhteşem lezzetleriyle Fornasett Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 1111.
3: Genç Yapı Market'te bu ay boş fırça hediyeli 125 bar yüksek basınçlı yıkama makinesi 9.499 lira.
4: Genç Yapı Market'le evinize gençleştirin.
5: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: hiçbir yere ayrılma. Mustafa Ceceli en sevilen şarkılarıyla 14 Kasım Cumartesi Concord Tower Hotel'de.
1: Maziyi savura savura es, deli rüzgarlarla kalbimi bir arada.
0: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Tatlı sevenlere bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü. Coffee in Terasta tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bazlı bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru. Hangi tatlı? Coffee in Teras. Girne Üst Yol, Neopark AVM'de.
3: Miyarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyarist Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz.
4: Ne güzel şey düşünülmek.
5: Yeni arası.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji. Sadece hit müzik.

0: hiçbir yere ayrılma.
1: Çocuklar için eğlence dolu bir hafta sonu. Bluey ve Peppa Pig çocuk tiyatroları 7 ve 8 Kasım'da Mısırlızade sahnesi Lefkoşa'da. Çocuklarınızla birlikte bu renkli ve eğlenceli gösterileri kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Sigorta ödeme.

0: Bilgi Kombas Otomotiv'de 0533 866 1310.
1: Muhteşem lezzetleriyle Fornasett Restoran Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 1111.

0: Enerji. Minimix. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix. Minimix.
1: Pazar günlerine yakışan en özel deneyim Corinium Golf and Beach Resort'te doğayla iç içe eşsiz bir atmosferde sizlerle buluşuyor. Her pazar sunulan bu özel öğle yemeğinde mezelerle başlayan lezzet yolculuğu 6 farklı ana yemek seçeneğiyle devam ediyor ve tatlı ile taçlanıyor. Sevdiklerinizle birlikte pazar gününü keyifli ve lezzet dolu bir deneyime dönüştürün. Rezervasyon 0533 888 65 65.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: hiçbir yere ayrılma. Özcan Deniz, en sevilen şarkılarıyla 14 Kasım Cumartesi Concord Aria Girne'de.
1: Ama dön desen, seviyorum seni gel desen.
0: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

Hayalinizdeki araca sahip olmak Miyaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miyaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz.

popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Sibel Can, en sevilen şarkılarıyla 31 Ekim Cumartesi Concord Aria Girne'de.
2: Adını dağlara yazdım, yârim buldum, camlara kastım.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Hızını anlatmayalım, sen dene. Çanak derdi yok, altyapı beklemek yok. Fiber hızında ev interneti 5G Superbox'la geliyor. Diziler, oyunlar, görüntülü sohbetler hepsi akıyor. Evde internete yepyeni bir hız geliyor. Sen de 5G Superbox'u ücretsiz denemek için ön talebini oluştur. Ayrıntılı bilgi Kuzey Kıbrıs Turkcell web sitesi ve mobil uygulamasında. Turkcell'le bağlan hayata.
4: Kombos Otomotiv ve ÖYAK işbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 1310.
5: Böyle fiyat olmaz diyenlere Bayık Global desteğiyle olur. 0 kilometre, benzinli ve 7 yıl garantili Bayık X55 filtro güvencesiyle sadece 26.500 sterlin. Yalnızca ilk 50 araç için geçerli bu özel fırsatı kaçırmayın. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü filtro. 533 881 1999.
6: Bayık, always be with you.
7: Muhteşem lezzetleriyle Fornasetti Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 11 11.
8: Öğle arası kısa olabilir fakat güzel sohbetler değil. Rocks Hotel'de eşsiz deniz manzarası, sofraya gelen mezeler ve Akdeniz'in taptaze lezzetleriyle öğle buluşmalarınızı Catch Seafood'da uzatın. Mezeler sofraya gelsin, deniz esintisi sohbetinize karışsın. Zaman biraz yavaşlasın.

0: neler ettin.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada. Şu

0: haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: hiçbir yere ayrılma.
1: Tantaşçı en sevilen şarkılarıyla 30 Ekim Cuma Kratos Premium Hotel'de.
2: Ona söyle kan damlıyor gönlümden. Yine söyle emin değilim kendimden.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

0: Yapı Market'te bu ay zeytin sirkeleme makinesi 16.999 lira.
1: Genç Yapı Market'le evinize gençleştirin.
2: Canın çekti. Kapın çaldı. Ev yapımı tepsi börekleri, el yapımı yemekler, doyurucu dürümler... Coffee in Terrace'ın sevdiğin lezzetleri artık kapında. İster evde sofranı kur, ister işte lezzetli bir mola ver. Yanına kahveni, üstüne tatlını da ekle. Sen seç, biz kapına getirelim. Sipariş hattı 0548 813 1212. Coffee in Terrace. Canın çekti, kapın çaldı.
3: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. Yepyeni müzik. En yeni. Yepyeni. Enerji. Yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Aircam mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Aircam mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji. Sonra.

0: hiçbir yere ayrılma.
1: Hızını anlatmayalım. Sen de ne? Çanak derdi yok, altyapı beklemek yok. Fiber hızında ev interneti 5G Superbox'la geliyor. Diziler, oyunlar, görüntülü sohbetler hepsi akıyor. Evde internete yepyeni bir hız geliyor. Sen de 5G Superbox'u ücretsiz denemek için ön talebini oluştur. Ayrıntılı bilgi Kuzey Kıbrıs Turkcell web sitesi ve mobil uygulamasında. Turkcell'le bağlan hayata.
2: Muhteşem lezzetleriyle Fornaset Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 1111.
3: Tatlı sevenlere bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü. Coffee in Terasta tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bazlı bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma. Mustafa Ceceli en sevilen şarkılarıyla 14 Kasım Cumartesi Concord Tower Hotel'de.
1: Maziyi savura savura en deli rüzgarlarla kalbimi bir arada.
0: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
3: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızı Gül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
4: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.
5: Böyle fiyat olmaz diyenlere Bayık Global desteğiyle olur. 0 kilometre, benzinli ve 7 yıl garantili Bayık X55 filtro güvencesiyle sadece 26.500 sterlin. Yalnızca ilk 50 araç için geçerli bu özel fırsatı kaçırmayın. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü filtro. 533 881 1999.
6: Bayık, always be with you.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı, enerji.
7: Hit müzik burada.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Kıbrıs'ın en çok dinlediği 5. En çok dinlediği 5. Enerji ilk 5. Sonbahar fırsatları Cypress Express'te başladı. Yepyeni ürün.

0: Bir yere ayrılma. Çocuklar için eğlence dolu bir hafta sonu. Bluey ve Peppa Pig çocuk tiyatroları 7 ve 8 Kasım'da Mısırlızade sahnesi Lefkoşa'da. Çocuklarınızla birlikte bu renkli ve eğlenceli gösterileri kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Hızını anlatmayalım. Sen dene. Çanak derdi yok, altyapı beklemek yok. Fiber hızında ev interneti 5G Superbox'la geliyor. Diziler, oyunlar, görüntülü sohbetler hepsi akıyor. Evde internete yepyeni bir hız geliyor. Sen de 5G Superbox'u ücretsiz denemek için ön talebini oluştur. Ayrıntılı bilgi Kuzey Kıbrıs Turkcell web sitesi ve mobil uygulamasında. Turkcell'le bağlan hayata.
1: Yeni aracınızın ödeme gününü unutmamak için hatırlatıcıyı şimdiden kurun.

0: muhteşem lezzetleriyle Fornaset Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 11 11.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik.

Enerji Mini Mix. Corinium sundu. Enerji Mini Mix. Eşsiz yeşilliği, dağ ve deniz manzarası ve birbirinden lezzetli kahvaltı seçenekleriyle güne Corinium'da başlamanın keyfi bir başka. Haftanın her günü saat 10'a kadar zengin kahvaltı büfemizin tadını çıkarabilir veya gün boyu servis edilen alakart kahvaltı menümüzden geleneksel kahvaltı lezzetlerinin yanı sıra dünya mutfağından özenle seçilmiş alternatifleri deneyebilirsiniz. Güne Corinium'da başlayın. Rezervasyon için 0533 888 65 65. Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: bir yere ayrılma. Özcan Deniz, en sevilen şarkılarıyla 14 Kasım Cumartesi Concord Aria Girne'de.
1: Ama dön desem, seviyorum seni gel desem.
0: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: kızını anlatmayalım. Sen dene. Çanak derdi yok, altyapı beklemek yok. Fiber hızında ev interneti 5G Superbox'la geliyor. Diziler, oyunlar, görüntülü sohbetler hepsi akıyor. Evde internete yepyeni bir hız geliyor. Sen de 5G Superbox'u ücretsiz denemek için ön talebini oluştur. Ayrıntılı bilgi Kuzey Kıbrıs Turkcell web sitesi ve mobil uygulamasında. Turkcell'le bağlan hayata.
1: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.
2: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızı Gül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
3: Öğle arası kısa olabilir, fakat güzel sohbetler değil. Rox Hotel'de eşsiz deniz manzarası, sofraya gelen mezeler ve Akdeniz'in taptaze lezzetleriyle öğle buluşmalarınızı Catch Seafood'da uzatın. Mezeler sofraya gelsin, deniz esintisi sohbetinize karışsın, zaman biraz yavaşlasın. Catch Seafood, denizin tadında. Rezervasyon 0533 888 0468.
4: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Bir yere ayrılma.
1: Sibel Can, en sevilen şarkılarıyla 31 Ekim Cumartesi Concord Aria Girne'de.
2: Adını dağlara yazdım, yarim bulu camlara kastım.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

0: Evnok.com.
1: Yarist Bank'la eğitimde fırsat eşitliği. Sevgili anne ve babalar, çocuğunuzun geleceğini inşa etmek bugün atacağınız adımla başlar. Niyarist Bank ve Royal Kart güçlerini birleştirdi. Eğitim masrafları artık dert değil. Eğitim kredisiyle bütçenizi zorlamadan kaliteli eğitime adım

0: Sipariş hattı 0548 813 12 12. Coffee in Teras. Canın çekti. Kapın çaldı.
1: Muhteşem lezzetleriyle Fornaset Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 11 11.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Hit müzik burada. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Tantaşçı, en sevilen şarkılarıyla 30 Ekim Cuma Kratos Premium Hotel'de.
2: Ona söyle, kan damlıyor gönlümden. Yine söyle, emin değilim kendimden.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahzun Kırmızı Gül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
0: Hit müzik burada. 93.1

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Muhteşem lezzetleriyle Fornasetti Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 11 11.

0: Nokta.com.
1: Yaz geldi. Şimdi yenilenme zamanı. Tatil mi planlıyorsunuz? Evinizi mi yenileyeceksiniz? Düğün hazırlıkları mı başladı? Niarist Bank yaz kredisi yanınızda. %4.08'den başlayan faiz oranları, 72 aya varan vade seçenekleri, hızlı onay, kolay başvuru. Hayallerinizi ertelemeyin. Yaza rahat girin. Niarist Bank. Hayatın her anında yol arkadaşınız. Kampanya.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: hiçbir yere ayrılma. Mustafa Ceceli en sevilen şarkılarıyla 14 Kasım Cumartesi Concord Tower Hotel'de.
1: Maziyi sabura sabura es, deli rüzgarlarla kalbimi bir arada.
0: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Kızını anlatmayalım. Sen de

0: internete yepyeni bir hız geliyor. Sen de 5G Süper Box'u ücretsiz denemek için ön talebini oluştur. Ayrıntılı bilgi Kuzey Kıbrıs Turkcell web sitesi ve mobil uygulamasında. Turkcell'le bağlan hayata.
1: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahzun Kırmızı Gül.

0: gerisi kolay.
1: AUX Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji. Sadece hit müzik.

0: bir yere ayrılma.
1: Çocuklar için eğlence dolu bir hafta sonu. Bluey ve Peppa Pig çocuk tiyatroları 7 ve 8 Kasım'da Mısırlızade sahnesi Lefkoşa'da. Çocuklarınızla birlikte bu renkli ve eğlenceli gösterileri kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Muhteşem lezzetleriyle Fornasetti Restoran Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Pazar günlerine yakışan en özel deneyim Corinium Golf and Beach Resort'te doğayla iç içe eşsiz bir atmosferde sizlerle buluşuyor. Her pazar sunulan bu özel öğle yemeğinde mezelerle başlayan lezzet yolculuğu 6 farklı ana yemek seçeneğiyle devam ediyor ve tatlı ile taçlanıyor. Sevdiklerinizle birlikte pazar gününü keyifli ve lezzet dolu bir deneyime dönüştürün. Rezervasyon 0533 888 65 65.

0: bir yere ayrılma. Özcan Deniz en sevilen şarkılarıyla 14 Kasım Cumartesi Concord Aria Girne'de.
1: Ama dön desen, seviyorum seni gel desen.
0: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızı Gül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.
3: Ön bizim için böyle.

0: Bir yere ayrılma.
1: Sibel Can, en sevilen şarkılarıyla 31 Ekim Cumartesi Concord Aria Girne'de.
2: Adını dağlara yazdım, yârim bulutçamları kastım.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Muhteşem lezzetleriyle Fornaset Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 11 11.
0: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Enerji. Sadece hit müzik.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Onları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Enerji 93.1 sadece hit müzik.

0: ardından.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.